yerin. Bu ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla. Suçlama